Right. Abi. Ape vidiyata nata muda lamai ne mokada kiyanne ape vidiyata. 6-8 baila vidiyata api natamu. Hari. Gamu.